0: Büyük kuramalarınızın oyunların ötkörük görmekiz. Demirçilik boyunca kısmatta şu numeri 0554-45-54-44.
1: Bişkek'te saat 9.